0: Beş önce de kim kapanı kez oldu.
1: Cüneyt kim ve çünkü kent o.
0: Copy, Delbon Corus.
1: Delbon Corus.

0: Belki eğitilmen şöyle kitaptır.
1: Measure Meg 18, we copy, lived out by PD, we're available.
0: Medicating available.